0: 12 Kajer Peşter.
1: Bravo ora. Ciao un po' sen.
2: Bekir Bey. Fırmadan şa. Sergey ne şunu koy? Şunu mu bas? Bu kaç avtay parazi? Bu kamuzela cereket ne ki?
1: İsta.
2: İsta. Biru şanit. Atkocam.